Kapçık ahat bedesiro, ihçet yoşça baba. Ihçet yoşça ve ihçi levat et uzmano. Enkayet kotin karge çapeatsi kontent kaçal varsın ahat.